0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: kadar içeri. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İranlı ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medyada dolaşıma giren Amirli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Federasyon paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Dinlenen radyosu Küpe Fountain hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 12 Mayıs Salı'yı gösteriyor. Güneş pencerelerden sızmaya, şehir uyanmaya başladı bile. Haftanın o meşhur pazartesi yorgunluğunu geride bıraktık. Artık ritmi biraz daha yükseltme zamanı. Özey'in üniversitesinde iki ayrı konsere imza atan, üniversitelerin konser için en çok tercih edilen gruplarından olan, geçtiğimiz haftada solist Birol Namoğlu'nun da okulu olan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sahne alan, unutulmaz konserleri imza atan ve güçlü sahne enerjisi zamansız hitleriyle dinleyicilerini yine büyüleyecek, yeni şarkılarını tamamlamak üzere olan rock müziğin en başarılı gruplarından Gripin'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı.

Önümüzdeki birkaç saat boyunca kahvenize eşlik edecek, trafiğin stresini unutturacak en hit şarkılarla buradayız. Bugün enerjimizi yüksek, gülümsememizi eksik etmiyoruz. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcilerini bir araya getiren enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çeken Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi Hileli şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Domino severler, sesi biraz daha açıyor. Orta boy ikonik pizzayı 150 TL'den başlayan fiyatlarla kaçırmıyor. Hadi seviyorsan Domino's'a gel al.
5: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
6: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Anneler gününe özel Arçelik'te büyük indirimler. Annenizi mutlu edecek hediyeler, büyük indirim fırsatıyla Çetinler Arçelik mağazalarında sizleri bekliyor. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Unutulmaz.
6: Biri mutlaka yanı başınızda.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
0: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat.

0: Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
1: Küpe FM reklam.

Güzel bir bahar gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 12 Mayıs, günlerden salı. Hani o haftanın en üretken, en işlerin yoluna girdiği o gündeyiz. Ansel'e yaptığı ve büyük ilgi gören Yeniden Başlar şarkısının ardından yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturan, sözü ve bestesi kendisine ait olan, enerjik trap altyapısı ve melodik rap dokusunu bir araya getiren, hem duygusal hem de motivasyon odaklı bir anlatı sunduğu Uçalım Yüksekten isimli parçayla rap sahnesinin önemli isimlerinden Anıl Piyancı konuğumuz oluyor.

0: Kupe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da hava bugün yaz değerlerine yaklaşacak. Megakent'te bugün havanın 24 dereceyi göreceği belirtildi. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine gece yarısı itibarıyla izin verildi. Oluşturulan denetim noktasında hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmud olduğu belirtildi.
2: Spor.
3: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Playoff yarı final rövanşında konuk olduğu Millwall'u 2-0 yenerek finale çıktı. Hull City, Premier Lig'e yükselmek için finalde Southampton Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arjantin milli futbol takımının 55 kişilik 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Dışarıda baharın tatlı esintisi, mikrofon başında biz, kulaklarınızda ise ruhunuzu dinlendirecek ezgiler var. 2025 Avrupa turnesi kapsamında çıktığı Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Zürich, Paris ve Rotterdam konser serisini büyük bir başarıyla tamamlayan, her şehirde yoğun ilgiyle karşılanan enerjisi sahne performansı ve izleyiciyle kurduğu içten bağıyla Avrupa müzik sahnesine damgasını vuran ve Avrupa turnesinin ikinci etabının açılışını da Londra'da yapan özel bir müzikal deneyim sunan Gökhan Türkmen radyolarınızda.

Trafikte olan herkese sabır diliyoruz. Kırmızı ışıklar biraz uzun olabilir ama moralinizi bozmayın. Belki de bugün hayat size biraz yavaşlamayı öğretiyordur. Camdan dışarı bakın, derin bir nefes alın ve müziğin ritmine kendinizi bırakın. Çünkü bazen en güzel yol arkadaşımız bir şarkıdır. 3 Haziran 2026 Küçük Çiftlik Park konseri biletlerinin dakikalar içinde tükenmesi ve yüz binlerce kişinin satış platformlarında sıraya girmesi bu buluşmanın ne kadar özlendiğini bir kez daha gösterdi. Bu yoğun ilginin ardından yeni konser tarihi açıklanan bir kez daha İstanbul'da dinleyiciyle buluşacak ve 27 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek Şebnem Ferah radyolarınızda.

Takvimler 12 Mayıs alayı gösteriyor. Yeni bir gün, yeni umutlar ve yepyeni şarkılarla buradayız. Dışarıda hayat tüm temposuyla akarken siz nerede olursanız olun bugün biraz enerji, biraz da tebessüm katmaya geldik. Kahveler hazırsa günü birlikte güzelleştiriyoruz. 2000'li yıllara damga vuran Balan şarkılarıyla adından söz ettiren ve uzun bir aranın ardından yeni şarkılarıyla geri dönen Baha'yla birlikte işbirliğine giden, söz, müzik ve aranjesi kendisine ait olan duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum parçasında Baha'yla düet yapan Tan Taşçı radyolarınızda şimdi.

0: FM reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
2: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz. Bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden, üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe başkan adaylarından Hakan Safi transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medyada dolaşıma giren Amirli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Federasyon paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

saatler tam öğleyi gösteriyor. Salı gününün o yoğun temposu tam ortasındayız. Kimimiz ofiste bir dosyanın başında, kimimiz direksiyon sallıyor, kimimiz ise güzel böyle yemeği molasında. Haftanın ağırlığını üzerimizden attık. Şimdi tempoyu biraz daha arttırma zamanı. Günün bu saatlerinde enerjinizi tazelemek için buradayız. Modunuz ne olursa olsun bir sonraki şarkı sizi kendinize getirecek. Kulaklarınız Küpe FM'de kalsın. Aydın Kültür Yolu Festivali'nin 5. gününde Tekstil Park'ta sahne alan, sahne enerjisi ve performansıyla dikkat çeken, konser boyunca tempoyu bir an olsun düşürmeyen, Çalkalak Kulüp ve Yerinde Dur gibi sevilen şarkılarını gece boyunca aydınlılarla birlikte seslendiren Demet Akalın bizlere sesleniyor.

0: Reklam.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Metropol FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışım. 0533 567 5006.
4: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Bir alışveriş, iki büyük keyif. Seçili şarjlı süpürge alımına özel, yanında kahve makinesi hemen hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'dan anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Mayıs ayına özel bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
3: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyük baş, küçük baş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Çarşamba sabahı saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise beraberliklerinin ikinci yılında sevgilisi Serkay Tutuncu'dan Paris'te evlenme teklifi alan Zeynep Bastık'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da hava bugün yaz değerlerine yaklaşacak. Megakent'te bugün havanın 24 dereceyi göreceği belirtildi. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine gece yarısı itibarıyla izin verildi. Oluşturulan denetim noktasında hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmud olduğu belirtildi.
4: Spor.
3: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Playoff yarı final rövanşında konuk olduğu Millwall'u 2-0 yenerek finale çıktı. Hull City, Premier Lig'e yükselmek için finalde Southampton, Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arjantin milli futbol takımının 55 kişilik 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: estamos en Tampico.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor. Oh, yeah. In fact, coming up next up.

Hande Erer ve Madrigal'e ortak çalışması gündüz yolculuğumuzun açılış şarkısıydı. Bugün 12 Mayıs 2026 haftanın ikinci iş gününde en güzel şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Bir ortak çalışmayla daha devam edeceğiz. Ersay Üner ve Derya Ulu sizlerle olacak.

0: Reklam. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili klima ve beyaz eşya alımına derin dondurucu hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Çakal'ın yeni şarkısını dinledik arkadaşlar. Zaman daralıyor radyolarınızda. De eğlenceli güzel bir klip yapmış. Çok değişmiş bu arada Çakal. Bilmiyorum ne zamandan beri böyle ama saçları sarıya boyatmış. Her tarafı dövmeli. Vücut irileşmiş biraz. Böyle bir değişik geldi gözüme. Yolu açık olsun diyelim yeni şarkısıyla. Zaman daralıyor. Bizlerle. Manifest'e devam edeceğiz. Ajda Pekkan da kendilerine eşlik edecek ama bu arada şöyle bir haberimiz var. Hızlı ve öfkeli severlere bu haberimiz. Sever misiniz bilmiyorum. Çoğu kişi sever diye tahmin ediyorum. Fizik kurallarını her ne kadar riayet etmese de Hızlı ve Öfkeli filmlerindeki arabalar, o aksiyon sahneleri biliyorsunuz hiç olmayacak şeyler olur yani. Ama yine de izlemek eğlenceli. Hızlı ve Öfkeli'nin olayı bu zaten. Ve Hızlı ve Öfkeli artık televizyon dünyasına taşınıyormuş arkadaşlar. Van Diesel New York'ta düzenlenen NBC Universal sunumunda efsanevi yarış ve aksiyon serisinin televizyon dünyasına adım atacağını söylemiş. Yani Hızlı ve Öfkeli'nin bir televizyon dizisi yapılacakmış buradan. Hızlı ve Öfkeli severlere duyurmuş olalım.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.

0: hatta gel al. Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesapla alışverişin tek. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. Çetaş Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
6: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Küpe FM reklam.

yine kendimden halice ve yine güzel bir slow. Böyle birileri yeni bir şarkı çıkardığı zaman ya da bir grup, böyle bazı isimler oldukları zaman ben çok ümitli oluyorum. Yani bu ismin ya da bu grubun çıkardığı şarkı çok büyük bir ihtimalle güzel olur. Yani boş çıkma ihtimali çok yüksek değildir diye düşünüyorum ve gerçekten de kendimden hallice benim için o gruplardan bir tanesi. Çok güzel şarkıları var. Sevda'ya dahil mi son teklileri bizlerle buluştu arkadaşlar. Şimdi böyle birazcık arabesk denizlerine doğru açılacağız. Yani Semih Cenk deyince ne tür bir denize açılabiliriz başka bilmiyorum. İşte Semih Cenk ve Buken ortak çalışması. Semih Cenk'in son albümü Karışık Kaset 2'den geliyor. Vur Beni şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
0: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz. Bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri'de yeni kurulan içecek fabrikamızda çalıştırılmak üzere Silivri'de ikamet eden üretim hattında çalışacak erkek personel alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Güzel bir bahar gününde gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Yılın ilk o çok sıcak günleri olduğu için galiba hepimize pozitif çok güzel bir enerji veriyor. Yani çok özlemişiz, tadını çıkarıyoruz. Böyle yaz günlerini de andıran, yaz günlerine yakınsayan sıcaklıkta günler. Bugün daha da sıcak bir hava söz konusu galiba geride bıraktığımız günlere nazaran. Öyle bir haber vardı bugün, işte hava sıcaklığı birazcık daha yükselecek diye kaç derecelere çıkacak deniliyordu, tam hatırlamıyorum ama 24-25 derecelere çıkacaktı İstanbul'da galiba. İzmir'de ise 30 derecelere yaklaşması bekleniyordu. Ama ilerleyen günlerde yine bir 8-10 derecelik düşüş olacakmış bu arada. Gündüz yolculuğumuzun ilk saatini noktalayalım şöyle harika bir efsaneyi hatırlayarak. Erkin Koray bizlerle olacak, kült şarkısı Arap Saçı'yla.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medyada dolaşıma giren Amilli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Federasyon paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: FM Reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Sıcaklar bastırmadan Çetinler Arçelik'ten Arçelik klimanızı alın, avantajlı fırsatları kaçırmayın. Anında serinlik, ücretsiz keşif, hemen teslim, hızlı montaj. Üstelik yanında derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

Kadınlar mı daha iyi araba kullanır, erkekler mi daha iyi araba kullanır, kadınlar mı daha çok trafik kazası yapar yoksa erkekler mi diye biliyorsunuz kendimizi bildik bileli tartışıla gelmiştir. Böyle bir mevzu söz konusudur. Bu konuyla ilgili verilerden yola çıkılarak bazı istatistikler ortaya konmuş arkadaşlar. Kısaca özetlemek gerekirse ikisi de birbirine aslında çok yakınmış ama yaşa göre birazcık tablo değişebiliyormuş. Genç sürücülerde 18-25 yaş arası sürücülerde yaklaşık olarak kadın ve erkek neredeyse aynı oranda kaza yapıyormuş. Ama 26 yaş sonrasında kadınlar birazcık daha sık kaza yapıyorlarmış. Küçücük bir farkla da olsa arkadaşlar kadınlar biraz daha fazla sık kaza yapıyorlarmış. Ama kazaların, trafik kazalarının maliyeti açısından olaya bakıldığında erkekler kaza yapınca tam kaza yapıyorlarmış arkadaşlar yani. Daha az sıklıkta kaza yapıyorlarmış ama yaptıkları zaman kazanın maliyeti daha büyük oluyormuş. Böyle bir istatistiki sonuç ortaya konmuş bu konuyla ilgili, bilmiyorum siz ne dersiniz. Gündüz yolculuğumuzda şimdi sıra Afra'nın bir Mustafa Sandal şarkısıyla dinleyeceğiz kendisini.

Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.

herhangi bir markete gittiğiniz zaman bütün ürünlerin hepsinin siyah beyaz renkte olduklarını düşünsenize. Böyle bir şey. Bakalım gerçek olacak mı? Japonya'da gerçek olma ihtimali varmış. Aslında tamamen siyah beyaz olmayabilir belki her şey ama bir firma arkadaşlar, Japon bir firma, İran Savaşı'nın yol açtığı nafta kıtlığı ve mürekkep ham maddesi sıkıntısı yüzünden ambalajlarına da renk kullanmamaya karar vermiş. Çok ilginç bir şey. Japon bir firma dahil birçok gıda üreticisi 25 Mayıs'tan itibaren ambalajlarını siyah beyaza çevirecekmiş. Günün ilginç haberlerinden bir tanesiydim.

0: Küpe FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.
5: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
9: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selim Paşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selim Paşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selim Paşa Çarşı Kebap. Selim Paşa Çarşı'da Postane yolunda.
0: Küpe FM reklam.

Bu fondaki melodiler, enstrümanlar bana çok nostaljik bir his veriyor. Çok eski Arif Şentürk şarkıları mı desem, böyle taverna müziği mi desem, Ferdi Özbeğen müziği mi desem, tam da tanımlayamıyorum, hatırlayamıyorum ama öyle bir his veriyor. Keyifli olmuş Mert Demir, Biterse Hatıran radyolarınızdaydı. Gündüz yolculuğumuz son dakikalarınıza doğru. Sıla'yla devam edeceğiz. Ağırbaşlı Serseri son albümünün güzel şarkılarından bir tanesi. Şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Reklam. İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul'da hava bugün yaz değerlerine yaklaşacak. Megakent'te bugün havanın 24 dereceyi göreceği belirtildi. CHP yönetiminin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceğini açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine gece yarısı itibarıyla izin verildi. Oluşturulan denetim noktasında hayvan sevklerine yönelik denetim gerçekleştirildi. İngiltere'de yaklaşık 77 iktidar milletvekiliyle Dışişleri ve İçişleri Bakanları Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmud olduğu belirtildi.
2: Spor.
3: Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Playoff yarı final rövanşında konuk olduğu Millwall'u 2-0 yenerek finale çıktı. Hull City, Premier Lig'e yükselmek için finalde Southampton, Middlesbrough eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arjantin milli futbol takımının 55 kişilik 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı. Geniş kadroda İtalyan ekibi Roma'nın oyuncusu Paulo Dybala yer almadı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

FM'den iyi günler diliyorum. 12 Mayıs Salı gününde müzik keyfinde birlikteyiz. 90'lı yılların parlayan yıldızları Çelik ve Pınar Aylin'in bugün doğum günü. Mutlu yıllar dileklerimizle başlıyoruz. Bugün doğan herkes için.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

6 yıl aradan sonra vereceği ilk konserin biletleri dakikalar içinde tükenen Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah'ın ikinci konser biletleri de yoğun ilgiyle karşılandı. Ünlü sanatçının 27 Haziran'da gerçekleştireceğini duyurduğu ikinci konserin biletleri bir kez daha dakikalar içerisinde tükendi. Şebnem Ferah ne kadar özlenmiş, bakalım üçüncü konser ne zaman gelecek?

Adamlar grubu Mayıs ayındaki Ankara ve Adana konserlerindeki biletleri tüketerek adeta gövde gösterisi yaptı. Binlerce hayranıyla buluşan grup yüksek enerjisi ve sahne hakimiyetiyle unutulmaz anlara imza attı.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hesapla alışverişin tek adresi

0: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
1: Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 4334.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda 0506 608 5665.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 5888.

Merve Özbey, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Lüleburgaz'da kutlayacak. Sevilen sanatçı, bayram kutlamaları kapsamında Kongre Meydanı'nda saat 21'de Lüleburgazlı ve Trakyalı hayranlarıyla buluşacak. Yine bir...

Türkiye'nin efsanevi Anadolu rock sanatçısı Feridun Hürel'in unutulmaz şarkıları bu kez ikinci bir saygı albümüyle yeniden müzikseverlerle buluşuyor. Albümün yeni teklisi Efe Korucu yorumuyla Son Günümüz oldu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Pelin Can yeni akustik mini albümü geçmişte kalanları dinleyicileriyle buluşturdu. Sanatçının daha önce yayımlanan özgün şarkılarının yalın düzenlemelerle yeniden yorumlandığı mini albümde Pelin Can yalnızca sesi ve gitarıyla samimi bir müzik deneyimi sunuyor.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi. Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medyada dolaşıma giren Amirli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası geniş kadrosu iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Federasyon paylaşılan görsellerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.856 liradan, çeyrek altın 11.237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 23, İstanbul 24, Tekirdağ ve Kırklareli 25, Edirne 28 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Tuğba Özerk'in Serseri Serseri isimli eseri bu ay sonunda dinleyicilerle buluşacak. Şarkıcı, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşecek konser serisiyle de hayranlarıyla bir araya gelecek. Yoğun konser temposu öncesinde özel bir hazırlık kampına giren Tuğba Özerk hem fiziksel hem de vokal çalışmalarını tamamladı.

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya TV alımlarına özel 3 bölmeli derin dondurucu hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635. Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat, konutta marka.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Ajda Pekkan ve Manifest grubu yılın en ses getiren işbirliklerinden biri olan Hileli ile dinleyicilerle buluştu. Büyük Han'da çekilen klibiyle görsel bir şov sunan bu iddialı çalışma

0: Reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
2: Gross Marketim Tansaş.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize 0288 318 2338.
6: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16 Mayıs tarihleri arasında Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da fren disk ve balataları, silecekler, amortisörler ve debriyaj setlerinde %25, taşıma aksesuarlarında %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sizleri Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'ya bekliyoruz. 0282 685 42 67.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
11: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Küpe FM reklam.

Dengü, Ümit Sayın'ın 33. yılına özel hazırlanan albüm için unutulmaz eser Ya Sen Gidip De'yi yeniden yorumladı. Mustafa Ceceli imzalı modern düzenlemesi, Murat Küçük yönetmenliğinde çekilen klibiyle dikkat çeken parça, 90'ların ruhunu güncel bir dokunuşla dijital platformlarda

0: Bir reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Silivri'de Ece Musiki Derneği Türk Sanat Müziği Korosu konseri düzenlenecek. Tüm halka ücretsiz olacak konser 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20'de Önder Yılmaz Tiyatro sahnesinde olacak.

0: FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Spor

0: Meteoroloji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider. Kurban İsmet Besi Çiftliği'nden alınır. Canlı kilogram 450 TL'den başlayan fiyatlarla büyükbaş kurbanlıklar, hisseli satışlar, randevu saatinizden itibaren 30 dakika içerisinde kesim, paylama ve paketleme işlemleriyle hızlı teslimat İsmet Besi Çiftliği'nde. Misafirlerimize bayram sabahı kahvaltı, içecekler ve öğlen yemek ikramımızdır. İsmet Besi Çiftliği, Silivri Kavaklı Köyü, 0542 258 43 34.
7: Küpe FM reklam.

0: Müzikle müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Kübe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
1: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ifade daha vermek istediği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldi. Bakan Fidan basın toplantısında savaşa geri dönülmemesini istiyoruz, sürekli istişare halindeyiz diye konuştu.
2: Spor.
4: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini söyledi. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu diyen Hacı Osmanoğlu, yabancı kuralında gelecek sezon bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi, transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6.856 liradan, çeyrek altın 11.237 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

12 Mayıs 2026 Pazartesi. Herkese merhaba, mutlu haftalar tekrar. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, Küpe FM'de sizlerleyim. Afro ve Sefo ile başlıyoruz Aşiyan Radyonuz'da.

0: FM reklam.
1: Efsane geri döndü. Tansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Tansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma. Gross.

0: Pizza'dan Domino's'a gel al. Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 63 16 Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
1: Silivri'de kurye işi yapanlar dikkat! Artık SRC kurye belgesi olmadan trafikte olmanız yasak. Cezai işlemle karşılaşmamak ve işinize güvenle devam etmek için sizleri E5 yan yol Marmara Plaza'daki Uyar SRC'ye bekliyoruz. SRC kurye eğitimlerimiz için Mayıs ayı başvuruları başladı. Sınırlı kontenjan avantajını kaçırmayın, belgenizi hızlı, güvenilir ve profesyonel eğitimle alın. Uyar SRC, doğru eğitim, güvenli gelecek. 0531 937 7275.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'te fırsatları kaçırmayın. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet ve teknolojik ürünlerde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Silivri'de eski devlet hastanesi yanında, Saral 107 altında ve şimdi de Lüleburgaz'da.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
0: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Dansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Dansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Dansaş.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
9: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
10: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Bayram özel eğlencesi Lider Club sahnede sizleri bekliyor. Lider Club sahnede bu bayram boyunca muhteşem canlı performanslar, oryantal şov, özenle hazırlanmış menüler sizleri bekliyor. Üstelik dileyen misafirlerimize konaklama seçeneğiyle bu bayramda Çatalca Lider Club'ta buluşalım. Rezervasyon ve bilgi için 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz. Bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Keyifli akşamlar herkese. Haftanın ikinci iş günü geride kalırken haftanın ikinci eve dönüş keyfi Küpe FM'de devam ediyor ve bu keyif Sezen Aksu ile sürecek şimdi. Yani adını verdiği, yeni projesinde seslendirdiği ve eskilerden de bakıldığı zaman Gülben Ergen'e bu şarkıyı aynı zamanda vermişti Sezen Aksu. Ve bu kez kendi yorumluyor, kendi sahibi. Sezen Aksu o güzel sesiyle radyonuzda.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin aylık ödemeleriyle Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ifade daha vermek istediği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'nda özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun parçası olacak dedi. İran'dan da ABD'ye anlaşma resti geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı El Sani ile bir araya geldi. Bakan Fidan basın toplantısında, savaşa geri dönülmemesini istiyoruz, sürekli istişare halindeyiz diye konuştu.
1: Spor.
3: TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, bahis soruşturması sürecinin devam ettiğini söyledi. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu diyen Hacı Osmanoğlu, yabancı kuralında gelecek sezon bir değişiklik olmayacağını kaydetti. Fenerbahçe Başkan adaylarından Hakan Safi, transfer çalışmaları için İtalya'da görüşmelerine devam ediyor. Safi'nin hedefinin Milan forması giyen Rafael Leao olduğu ve Portekizli futbolcuyla prensip anlaşmasının sağlandığı iddia edildi.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 39 kuruş, 1 euro 53 lira 41 kuruş, gram altın 6856 liradan, çeyrek altın 11237 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: PFM reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Lezzet tutkunlarının buluşma noktası Selimpaşa Çarşı Kebap. Acıktıran kokusu, damakta iz bırakan tatlarıyla Selimpaşa Çarşı Kebap'ta zırh kıymasından kebaplar, sıcacık pideler, çıtır mı çıtır lahmacunlar, ızgaralar, dürümler, pizzalar. Ortaköy, Kavaklı ve Silivri'den paket siparişleriniz bir telefonla sımsıcak kapınızda. 0212 731 6316. Selimpaşa Çarşı Kebap. Selimpaşa Çarşı'da Postane yolunda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Efsane geri döndü. Dansaş Gross şimdi Silivri Vega AVM'de. Sen de Silivri Vega AVM'deki Dansaş Gross mağazasına uğra. Tam bütçene göre fiyatları kaçırma.
3: Gross Marketim Dansaş.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
7: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
8: Çeri. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Dünya Kupası coşkusu Çetinler Arçelik mağazalarında. Büyük ekran TV alımlarında kahve makinesi hediye Çetinler Arçelik'te. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
14: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Küpe FM reklam.
15: Küpe FM'desiniz. Sırada bu kez Türk pop müziğinin sevilen yıldızı Demet Akalın'dan dinlediğimiz ve son yıllarda onun yorumuyla da yine büyük bir ses getiren, bu defa son yorumuyla sevgili Buray radyolarınızda.

0: reklam.
1: Lider Club bayramda sizleri keyifli bir konaklama deneyimine davet ediyor. Alkolsüz fix menü, akşam yemeği, zengin sabah kahvaltısı, ücretsiz sauna, hamam ve kapalı havuz kullanımıyla birlikte çift kişilik 2 gece konaklama 22.900 liradan başlayan fiyatlarla. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Silivri Arkazlar Çiftliği'nde büyükbaş, küçükbaş ve hisseli kurbanlıklarımızla hizmetinizdeyiz. Profesyonel kesim ekibi ve hijyenik paylama hizmetimizle kurbanınızı güvenle teslim alın. Arkazlar Çiftliği Fener Çiftlik Evleri yolunda. 0506 608 5665.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda. 0545 662 9621.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Sünnet Çocuk Cerrahisi tarafından uygun yaş ve tıbbi koşullarda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Kupa FM'de Sevilmeye Doy diye şarkısıyla sevgili Simge Sığın radyonuzda olacak. 12 Mayıs akşamında beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Yarın saat 17'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

haftanın ikinci gününden herkese merhaba. Küpe FM'deyiz ve tabii ki en iyilere eşlik etmek üzere hazırız. Ve inşallah gününüz güzel geçmiştir. Dilediğiniz gibi işlerinizi halletmişsinizdir. Olmadı yarına deriz. İyi ki yarınlar var. Çünkü umut asla tükenmiyor. O da olmasa zaten yarı yolda kalırdık diyorum. Ama şimdi ne yapıyoruz? Akşamın güzelliğini değerlendiriyoruz. Tabii ki müzikle ve başlıyoruz.